şimdi dinlemesi, dinlemesi de zorsa çok da kısım olduğunu düşünmez. Yerli karakol bu da şimdi bir şey Moritanya. Bu yine ağın başlı geziyin. Radyatör vahiyin.